0: chanda chanda my yoki yoki yoki yoki spana no sa giyoku tanda.
1: Happy birthday.